0: Eyvah.
1: Assalamu aleykum. Sağ ol kuzeye dakika mertot uzaya satroni karra de çadı sürbeni. Dakika digramada kolaboratından kujiki denen kujiki amede merandara teknisyen grede samfil çıkan şükür Türk. Kar reji dantenne jimte reji ki kabin teknik krakna fidel ka mikro danan kujikan Salih Muhammed Saleh. Saka ke krakna fidel ngrede redonna kin mala bara fatrgar. Kabin teknik.
2: Mire da nar majone baro ye borki dira mo